0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Başka şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans var. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.

gazetede yenileyecek sokağı, az ötede üzülsün geçtiğim, karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın, çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm, yanımdayken bile...

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Erol Kılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
2: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
1: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
2: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
1: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
2: Telefon: 0344 223 0223.
1: 0531 344 5050.
2: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano

0: Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 03 01.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: yapıyoruz.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon: 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon: 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
8: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı

0: Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon: 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
8: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
8: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Adres: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim: 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
0: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
3: Haber.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız.

0: Özel Mega Point Hastanesi.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.
7: Dünya cyborgların hakimiyetindedir. Eski dünyadan etkilenen bir cyborg kendini spaya benzeterek isyanı ateşler. Ardından mangayı bulur. Onları cyborg şehrinde gerçek spayı arayacakları zorlu yolculuğa hazırlamaya başlar.

0: Imagine your eyes.
1: Battlefish.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
8: TOKİ'den evi çıkanlara,
9: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
8: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
8: Düğün seti 189 bin lira.
9: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
8: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
9: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
8: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
9: Telefon 0506 307 73 28.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman
2: taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
2: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
2: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
2: Telefon, 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi. Başarınızın mimarı.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
10: Reklamları dinlediniz.

0: beni arayabilir misin? Radyo Fresh.
1: Beni sorarsan işte nasıl olursa öyleyim, ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon: 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
12: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
10: Haber.
13: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
3: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
3: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
3: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon 0530 039 2009.
3: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar Çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de Hayat Denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon: 0532 374 87 64.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
3: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
3: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
3: Telefon: 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
5: Toki'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon: 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
0: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
3: Haber. Radyo Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
8: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e ulaşabilirsiniz.

0: tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon: 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
8: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
8: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Adres: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim: 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Gulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim: 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
7: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
7: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon: 0530 039 20 09.
7: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
2: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
4: Haber.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özellikle özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radio Fresh.

Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon: 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
9: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
2: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
3: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
2: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
3: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
3: Telefon: 0530 039 20 09.
2: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber.
0: Radio Fresh.
4: Now you're listening Hit Station.
5: Hit Station.
4: You're listening to Matt Yüksel.
6: Matt Yüksel'le Hit Station başlıyor.
4: You're listening to Matt Yüksel.

9 Mayıs Cumartesi gününden herkese merhabalar. Dünya müzik listelerine damga vuran en hit şarkıları sizlerle buluşturmak için ben Mert Yüksel Hit Station'da yeniden sizlerle birlikteyim bugün de. Açılışı The Sound Voice'a yaptık. Let Me Be kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı. Ardındansa Katza ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Gabriela Hit Station'da sizlerle. Mutlu günler herkese.

F birlikteliğinden dinledik. Wave isimli çalışmayla Hit Station'da günümüzü renklendirdiklerini söyleyebiliriz. Ritmimizi bozmadan Latin Yıldız Shakira ile devam edelim şimdi ise müziğe. Addicted to You Hit Station'da sizlerle şimdi.

Tyler radyonuzdaydı. Günümüze renk katan hit şarkılarından bir tanesi. Chanel'le dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz keyif almanız için. Bir diğer konuğumuz da The Weeknd oluyor şimdi. Sacrifice.

Liza kulaklarınıza ulaşan isim The Bad Angel isimli çalışması ile dinledik kendisini Hit Station'da harika melodilerin keyfini sürmeye devam ederken şimdi ise bizi Samsara ve Meta Boy karşılıyor. Tiki Taka isimli çalışmalarıyla dinliyoruz onları da keyfini çıkarın.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
7: Unutulmaz, unutulmaz.
8: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
9: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız,
10: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
12: Unutulmaz.
13: Eblu Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
14: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
13: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
14: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
13: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
14: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
13: Telefon: 0530 039 20 09.
14: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
15: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olacak.

0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: Reklamları dinlediniz.

Tayna radyonuzdaydı. Günümüzü renklendiren hit şarkısıyla dinledik kendisini. Umarım hoşunuza gitmiştir bu özel melodi. Harika şarkıların keyfini sürmeye devam ediyor ve ardı ardına sıralıyoruz sizler için. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim. Ve müzik yolculuğumuza Dominik Fike ile devam edelim şimdi. Baby Doll Hit Station'da sizler.

Son dönemde paylaştığı şarkılarla yükselişini sürdüren özel isimlerden biri Bad Bunny'den dinledik. Titime Pregunto isimli şarkısıyla beraber Hit Station'da kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında ise günümüze renk katan bir diğer şarkıyı sizlerle buluşturmak istiyorum. Sorry Papi, Hit Station'da sizlerle.

Çıktığı günden bu yana oldukça sevilen melodilerden bir tanesiydi Rockabye. Hit Station'da sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından bir başka ortaklıkla devam edelim. Bibi Rexha ve Faithless karşılıyor bizi. Now Religion Hit Station'da sizlerle.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluk.

0: otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Eblu Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
1: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
2: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
1: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
2: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
2: Telefon: 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Toki'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon: 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
6: Reklamları dinlediniz.

Günümüzü renklendiren şarkılardan birini Diana Kamura seslendirdi. No Stress isimli çalışması ile dinledik kendisini. Ritmimizi bozmuyor ve Alexander Stan'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yapıyoruz şimdi. Mr. Saxo Beat isimli unutulmaz hit şarkısıyla Hit Station'da.

Macklemore ve Ryan Lewis birlikteliğinden dinledik unutulmaz hit şarkılardan bir tanesi daha Kentall Does Hit Station'da sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Inna ve Yandel birlikteliğinden In Your Eyes isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Mert Yüksel ben, tekrar buluşuncaya dek Hit Station'da benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
10: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon: 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi Özel Megapoint Hastanesi.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Toki'den evi çıkanlara,
8: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
7: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
7: Düğün seti 189 bin lira.
8: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
7: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
8: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
7: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
8: Telefon 0506 307 73 28.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
9: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
13: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuruyemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuruyemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
13: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
7: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerle.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Çok fakiriz be. Fakiriz.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
3: Reklamlar.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Demede kas hasta evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
6: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

altımızda buzum. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldığı

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: söylüyorum.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Yavaş kırılmasın.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

çay üretimini ülkemizin ayrılmaz bir parçası kılmak için sürdürülebilir çay tarımını hayata geçirmeliyiz. Bu amaç için gelin siz de el verin, destek verin, eksik olmayın.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi.